0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: ıhlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.
2: Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış tüm gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa, oysa canım, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. İçirmedim.

Sensizken İstanbul'da bir kez olsun, bir kez olsun gülmedim. Yokluğun var, sen yoktun, ölüm, ölüm geldi, ölmedim. Ağladım, ağladım yüreğimde sen. Sen de divane İstanbul. Oy gece gözlüm, oy gece gözlüm, oy.

zaten. Sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi ederim ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu

0: söyledi. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini ne sakın ha kuyuya.
1: Gibi alamete, geliyoruz kıyamete. Alamete, gidiyoruz kıyamete.
0: Hem de oynayıverirken.
1: Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin. Ey acı, gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün.

açıl. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız, çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir pütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feal.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayrılık. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayrılık. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayrılık. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayrılık. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayrılık. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayrılık. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayrılık. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayrılık.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

hava kalmadı ki gıcırdasın. Ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı.

Değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye, ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir

0: Kara kuş, dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

aşk. Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen aşk. Mecnun Leyla'ya sen de kimsin dediğinde maralların gırtlağına tıkanan aşk. Hesap günü kargaşasında anaya yavrusunu unutturan neyse, herkesi ve her şeyi öyle unutturan aşk. Yangın yeri aşk, talan aşk, dağları yürüten. Bir gece ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan aşk. Damda deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden aşk. Fatıma'nın farklı, Zeynep'in cesareti, Vahşi'nin keşkesi aşk. Meryem, tahta atların üzerinde ana karalar aşıran, kağıt gemilerle okyanusları bitiren, oyuncak kılıçlarla haramileri düşüren aşk. İkindi aşk, şimdi aşk bekleyen aşk. Hatice, kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde yine de ilk akla gelen, sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla cerhalar yakan aşk. Koşmak aşk, Safa ile Merve arasında olmak aşk, en çok ağlamayı kendisine yakıştırmak. Koşmak, koşmak, koşmak aşk. Hacer, bir aba, bir hırka, bir nefeste 40.000 defada adını söyleyebilen aşk. Mevlana, bütün evliyaların gizlediği, bütün aptalların izlediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi aşk. En çok İsa'ya yakışan, sabırsa en çok Eyyub'a yazılan, merhametse 10 nebiye inen, denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde, yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde, herkesin her şeyi, her şeyin herkesi unuttuğu o günde aşk. Unutmamak aşk, gözü karalık aşk, yalnızlık aşk, öksüz şehirlerin kapısında, Bağdat'ta, Gazze'de, Kandahar'da, İstanbul'da, ısırdıkça kanayan dudaklardan dökülen sözlerle, havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi, yağmurun incire, zeytinin bala söylediği, anla işte aşk. 11 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi aşk. Eylem, dünyanın en güzel baş kaldırması, en güzeliyle dünyanın bir hırkadan yazışmış en şiir bulup çıkarmak aşk. Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar beklememesi

0: Radyo Üsküdar.
1: Sevdim seni, terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Erdem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, Hüsnilinin babı açıktır, İhsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışmile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir Hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanu aşkınla yan, yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım, bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur, Mevlası tanıktır.

aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin. Hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çarpmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Attığım her adım benden uzakta. Bastığım her yerde yokmuşum meğer. Çırpınırken ben denilen tuzakta. Ben bana saplanan okmuşum meğer. Aklım kumsal iken ben toz paresi. Çıktıkça yükseğe alçalır oldum. Düşündüm derdimin nedir çaresi. Susarak konuşmak sonunda buldum. Esrarlı vuslata bir adım kala, hasretin vecdiyle ben kement attım. Yürekte boğulmak ne güzel bela, battıkça kurtuldum, çıktıkça battım. Görünmez cevheri buldum diyerek, körlüğü kör ettim deli bir taşla. Bilmeyi bilmeden bildim diyerek, boşluğu doldurdum dolu bir boşla. Nasılların sebebini sorarken, sualimi cevapladım niçinde. Çokluğumda yokluğumu ararken, yalnız kaldım yığınların içinde. Satır satır böldü beni heceler. Her kırkımı kırka yardım savuştum. Boşluğumu kucakladı geceler. Sessizlikte gürültüyle boğuştum. Var da yoku haykırırken her seda aklı

0: Allah'ım ki aklımı başımdan aldı. Ona gidiyorum. Bana elveda. Sonsuz olan sona bir nefes kaldı.
1: Radyo Üsküdar.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar, akrepler.

sigara külü kadar yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık, ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi.

Peygamber çiçeğinin aydınlığında aradım. Sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara. Onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu

0: Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son
2: Radyo Üsküdar.
1: Geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Mutlu muydum bilmiyorum. Hüzünlü bir sonbahar gününde. Parlıyordu gözlerim. Masumca gülen gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum. Aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim. Alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum. Farkında değildim yanında. Eriyordu bedenim. Yanımdayken yokluğunun koynunda. Ağlıyor muydum bilmiyorum.

sana olan duygularımdı. Yanıyordu sigaralarım. Üst üste kaçan uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum. Sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım. Üst üste kaçan uykularımda.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş, etme gel, ay karanlık.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

yüreğini onların cemaline tutanlar. Merhaba gönüllerinin afakında ve enfüsünde İmam Hüseyin'i bulanlar. Merhaba Efendimizin nurunu üç torununun üzerinden kendi ruhlarına sımsıcak ışıklar, muhabbetler, cemaller, didarlar yansıtanlar. Merhaba ihanetten yana olmayanlar, sinesi Kerbela çölünde kavrulanlar. Bela gerdan sırrı sebebiyle İmam Hüseyin'e şükran duyanlar, merhaba. Merhaba ruhunu Nur-u Muhammedi ile ışıtanlar, ısıtanlar.

Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona, göçe, kırıla, döküle. Matemler tutarız İmam Hüseyin aşkına. Akil odur ki akla karayı seçe, zalimle mazlumu ayıra, hakla batılı fark ede. Akil odur ki kimin yanında duracağını, kimin safında el bağlayacağını bile. Akil odur ki Fatıma anamızın ciğerparelerinin acısını kendi yüreğinde duya. Akil odur ki zalime karşı mazlumun yanında ola. Açalım heybemizi, sunalım ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmetimize ne çıkarsa.

Hasan'ım ağı içti, lebi şeker ah çeker. Hüseyin attan düştü, kime şikar ah çeker. Nerede kalmış acaba, bak Zülfikar ah çeker. Ali'nin 11 oğlu yerde yatar ah çeker. Fatma ana ciğeri sızlar, sızlar ah çeker. Hüseyin attan düştü sahrayı Kerbela'ya. Cibril kurban haber ver Sultan-ı Enbiya'ya.

Medine dağlarında susamla bülbül ağlar. Dağlar inim inim sular sarhoş sel ağlar. Cümle kuşlar figanda, bak dertli bülbül ağlar. Viranede baykuşlar hu çeker, yıl yıl ağlar.

Kerbela'ya kulak ver. Sahra ağlar, çöl ağlar. Lanet olsun Yezide, Şahu Geda kul ağlar. Ey Mürteza gel yetiş, binekte düldül ağlar. Hasan'ım ağu içmiş, gözyaşları sel ağlar.

Kerbela imdat ister, göze dinler yol ağlar. Hüseyin attan düştü sahrayı Kerbela'ya. Cibril kurban haber ver, Sultan-ı Enbiya'ya.

Ya Hüseyin. Sultanım, güzel sultanım, canda canım, Fahri kainatın bağrından biten, evrenin en güzel gülü olan sultanım. Hasretin maverası, aşkın durmadan tüten ocağı, hasretindeyim. Kupkuru çöl oluşum bundan, rahmete dilenciliğim bundan, aşka esir oluşum bundan, yokluğa talebim bundan, farklı söz ve söylemlerle hep seni dile getirişim bundan.

Senden uzak kalışımdandır çilem. Sana olan tutkumdandır gönül mersiyelerim. Aşkımı anlamayanlar varsa ne çıkar? Gönlümün kanlı yaşı sensin. Diri tuttuğum aşkın közü sensin.

Ehl-i Beyt'in muhteşem temsilcisi, aşkın şehidi sultanım. Yine gönlümü yayık gibi sallamaktasın. Hicranın sardı tüm bendiğimi. Gönlüm çığlık çığlığa adını seslenmekte. Ya Hüseyin, can Hüseyin.

Sultanım, güzel sultanım, gönüllerin enfüsünde, en derin uykunda efendim, ufkunda Efendimiz'e açılan penceresin, gönül dertlerinin benzersiz hekimi olan güzel efendim. Gönlüm gönlüne bağlı, ruhum ruhuna, aşkındandır bir kıymıktır dileğim, bir zerre izinde olmaktır emelim. Güzeller güzeli Fahri Kainat Efendimiz'den bir kokusun ruhlara dirilik iksiri sunan, kerem et bizi de bu gönül sırrından nasiplendir. Tüm zamanlarda ama bugünlerde, hele de bugünlerde İslam dünyası ve hatta tüm dünya senin sırrına muhtaç. Bela gerdan sırrının hürmetine sığınıyor ve onlar için de Hakk'a niyaz ediyoruz. Nur Muhammed'inin sevda okyanusuna bizi de götür. Eteğinden ayırma, sırr-ı Muhammediye girme yolunu bize de işaret et. O yolu bize göster, yüreklerimize bunun ışıklarını sun. Sultanım, güzel sultanım, ya Hüseyin, can Hüseyin.

Bilirim sen gibi sevmedikçe sevmiş olmayız. Seni sevmedikçe o kapıdan nasip de yoktur. Seni sevebilme mecalini diliyorum. O mecal ve dinginlikle evrenlerin iftiharının aşk eşiğine çalabilirim ancak. Ya Hüseyin, Can Hüseyin.

Güzel sultanım, gönlüm şifasını sana verilen sırda arar. Nefsin tüm isyanlarını ve melanetlerini senin sevgi ve cesaret potonda eritebilirim ancak. Mürşidim Nurbaki manadan gelen himmetin ilk işareti gözyaşıdır buyurur. Gözüm de senin için yaşlı, gönlüm de senin için hicranda. Ve yine bilirim, senin için akan gözyaşı gönlün zemzemidir. O zemzemde yıkanmadıkça mana doğumu olmaz.

O zemzemde paklanmadıkça ruhum neşe bulmaz. Gönlüm ölü kalır. Çoraklıklar içinde azaptadır. Aşkınla dirilmez o zemzemde yıkanmadıkça. Gönlümüzü ilahi aşka iliştir. Raksa getir. Nefs hastalıklarından kurtulmak için o şifa hazinesinden bizlere deva sun. Sultanım, güzel sultanım, ya Hüseyin, can Hüseyin.

keremli sultanım mürvet sendendir. Sen Efendimizin sahip çıkamadığımız gülüsün, şehidi Kerbela'sın, deşti Kerbela'sın, al kanlara boyanansın,

Fahri Kainat Efendimiz'e ulaşmak isteyen gönüllerin mutlak sırrısın. Seni zerre zerre, nokta nokta hissetmeden gönlümüze nasıl aşkın odu düşer? Yürekte semamız nasıl gerçekleşir? Sultanım, çıkmazlara düşmüş ruhumun şifası olan güzel sultanım. Efendimiz'e giden mana sırrının potasında nur ol bize, ışık ol bize, aydınlat bizi. Sultanım, güzel sultanım, ya Hüseyin, can Hüseyin, candasın ey Hüseyin.

Deşti Kerbela, İmam Hüseyin Efendimiz'e selam olsun. Yanında kanatlanmış olan 71 yaranına selam olsun. İstanbul'da bizlere emaneti olan iki nazenin annemize, çifte sultanlarımıza selam olsun. Değerli dostlar, bugün 25 Haziran 2026 Perşembe gününden Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan insanı anlamaya bir adım daha mottosuyla eğitim veren Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi'nden cümlenize selamlar, muhabbettir. Eğer insanlık insanlığını anlayacaksa, insanlık insanlığına dönecekse, insanlık gerçekten insanlığını arıyorsa, bir şahsiyet, bir kişilik, bir onur oluşturacaksa, bu elbette hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı anlamaktan, Fahri Kainat Efendimiz'i anlamaktan, İmam-ı Ali Efendimiz'i anlamaktan, Fatıma anamızı anlamaktan, Haseneyn efendilerimizi anlamaktan geçer. İnsanı anlamaya bir adım daha atacaksak, kendimizi anlamaya, kendimizi kavramaya, kendimizi bulmaya, kendimizle kucaklaşmaya, kendimizi kendimizden doğurmaya gerçekten niyetimiz varsa, bunun yolu, ilmin şehri benim, Ali onun kapısı.

vardır Efendimizin buyurması gibi, İmam Ali'den, Ehl-i Beyt'ten geçer. Elbette bunları yapabilmek için içimizdeki zulüm putlarını yıkmamız lazım. Adaletsizlik putlarını yıkmamız lazım. Rekabetçilik putlarını yıkmamız lazım. Adaletle mazlumun yanında olmamız lazım. Bizlerin de bugüne taşıdığımızda meseleyi gönlümüze sahip çıkmamız lazım. Gönlümüze sahip çıkmamız demek kalbimizdeki imana sahip çıkmamız demektir. İman ışığına sahip çıkmamız demektir. Siracen Münira olan Efendimiz'e sahip çıkmamız demektir. Ona sahip çıkabildiğimiz zaman kendi gönlümüzdeki, kendi kalbimizdeki Kerbela'ya mani olmuş olacağız. Yezid'den yana tavır alacağız, Muaviye'den yana tavır alacağız, zalimden yana tavır alacağız, zulümden yana tavır alacağız, eşkıyadan yana tavır alacağız, iman kaçkınlarından yana tavır alacağız. Ve bunları bizlere yanlış anlatan bütün ilim münafıklarına karşı tavır alacağız ve gönlümüzü, ruhumuzu, aklımızı, yönelimimizi, hissiyatımızı, istikametimizi, şahsiyetimizi, duruşumuzu, kıyamımızı İmam Hüseyin'den yana, Hazreti Hüseyin'den yana koyacağız. Bugün gönlümüzdeki Kerbela konusunu incelerken, onun üzerinde düşünürken Hazreti Hüseyin Efendimizin mana sırrını, gönüllerdeki raks sırrını anlamaya çalışırken elbette üzerinde düşüneceğimiz çokça mesele var. İşin retorik kısmıyla geçiştirmememiz gerekir. Deşli Kerbela Hüseyin Efendimizin manasını, hakikatini, duruşunu, neyi temsil ettiğini, neyin mücadelesini verdiğini, haktan yana nasıl bir kıyam gösterdiğini, kendisine inanıp çağıranlara karşı onlara vefa göstererek gelmesini, canından olacağını hissediyor olmasına rağmen, yoldan döndürmek isteyenler olmasına rağmen yine de imamlığını göstererek, evladı Resul oluşunu göstererek, çıktığı yoldan geri dönmeyerek, adalet bayrağını dalgalandırarak, hakkaniyet bayrağını yükselterek ve her daim adaletin yanında, hakkın yanında, haktan yana olduğunu göstererek bizlere çok önemli bir misal, numune-i misal olan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlamamız bizim misyon adamı olmamızı getirecektir. Yezid'in taraftarları pozisyon insanıydılar, inanıyorlardı ya da inandıklarını zannediyorlardı ya da inanıyor gibi hissediyorlardı, inanıyormuş gibi davranıyorlardı ama ne zaman menfaat söz konusu olsa, ne zaman bir makam mevki söz konusu olsa, ne zaman bir dünyalık söz konusu olsa hemen o pozisyonlara göre kendilerini organize ediyorlar, bir misyon sahibi olmadıklarını gösteriyorlardı. Eğer Kerbela'yı bugün anlamak istiyorsan, bugün çözümlemek istiyorsan, kendi içindeki, ruhundaki Kerbela'yı çözmek istiyorsan, hakikat adamı olmaya mecbursun. Misyon adamı olmaya mecbursun. Pozisyonlar seni değiştirmemeli. Pozisyonlar senin misyonunu etkilememeli. Senin hakikat bayraktarlığına mani olmamalı. Senin adalet yolunda, mazlumun yanında olma konusunda gönlünü, ruhunu, emeğini, gayretini onlardan yana koyma konusunda seni kararlı hale getirmeli. Deşt Farsça'da çöl demek. Anadolu irfaniyetinde Kerbela çölü demek anlamına gelen Deşt-i Kerbela Hüseyin Efendimiz diye anılır. Eğer biz de ruhumuzu Kerbela çölüne, Deşt-i Kerbela'ya çevirmek istemiyorsak hakikattan yana pozisyon almamız lazım.

caddeden yana pozisyon almamamız gerekir. İşte bu da bizim misyonumuzu, duruşumuzu, istikametimizi, müminliğimizi gösterir. Madem iman yönünde ikrarımızı verdik, madem hakikat yolunda ikrar yoluna çıktık, madem imanımızı ikrar ile dile getirdik, hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yanında olmaklığımızdan başka bir çare, başka bir yöntem, başka bir kurtuluş var mı? O güne götürerek meselenin siyahi izahlarına girmek bambaşka bir mesele ve bizim işimiz değil. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki Hazreti Hüseyin evladı Resul'dür, evladı Ali'dir, Fatıma kuzusudur, şehitler serdarıdır, zulme kıyamın adıdır, adaletin elmas kılıncıdır. Deşli Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz direnmenin sembolü, direnmenin lideridir. Doğrular için can vermenin cehdidir, gayretidir, cihatıdır, azmidir, azametidir. Hazreti Hüseyin Efendimiz hepimiz için kıyam etmenin, doğruları sabitlemenin, doğrulardan yana olmanın, adaletten yana olmanın, zalime karşı başkaldırmanın, zulmü kabul etmemenin ve bunu gidermek için yapılması gereken her ne varsa yapabilme iradesinin adıdır Hüseyin'den yana olmak. İşte bu sebeple İmam Hüseyin kıyam etmenin, kıyamda durmanın adıdır ve bizim öğretmenimizdir. Hazreti Hüseyin Efendimiz dik durmanın muallimidir. Cennet gençlerinin efendisi, gönüllerimizin sultanıdır. Bunu böyle koyduktan sonra, bunu böyle kabul ettikten sonra, buna böyle inandıktan sonra, bunu böyle arz ettikten sonra kendimize, gönlümüze, ruhumuza ikrarımızı böyle verdikten sonra bu ikrardan dönülmez, dönülmemeli. Evrenlerin en büyük ihanet vesikası olan Kerbela'nın mücrimlerinin, Kerbela'nın günahkarlarının, Kerbela'nın zalimlerinin, Kerbela'nın vefa bilmeyenlerinin, Kerbela'nın peygamberine karşı duranlarının, Kerbela'nın Fatıma'ya karşı duranlarının, Kerbela'nın evrad-ı Resul'e karşı duranlarının ihanet vesikasıdır. Biz gönlümüzü ihanetten yana değil sadakatten yana, ihanetten yana değil vefadan yana, ihanetten yana değil imandan yana, İkrardan yana koymamız gerekir. Evrenlerin en büyük ihaneti işte bugün de Kerbela gününde yaşanmıştı. O gün ve halen bugün bu Kerbela gününde iman dolu olan kalplere şivan düşmektedir. Bu düşen şivandan çıkmak için civan olmak gerekir. İmanın civanı olmak gerekir. İkrarın civanı olmak gerekir. Fahri Kainat Efendimizin, nübüvvetin, Hatemin Nebiyyin, Fahri Kainat Efendimizin, Resul-i Zişan Efendimizin civanı olmamız gerekir. Evrenlerin en büyük şivanının bugüne yansımaması, kalbimize yansımaması, ruhumuzu esir almaması, zulümden yana bizi güdülememesi için işte imanın civanı, Fahri Kainat Efendimizin civanı, hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın, Hamse-i Ali Aba'nın civanı olmaklığımız gerekir. Cümlemize, cümlemize, cümlemize nasip olsun. İman dolu şu kalbimize adaletten yana olmayarak, zulümden yana tavır koyarak,

pısarak, eziklenerek, korkarak, tereddütlere düşerek, vesveseleri büyüterek kalbimize, bugün kalbimize, yaşadığımız şu demde, şu zamanlarda kalbimizde şivanın düşmemesi için bizler ikrarımızın, vermiş olduğumuz ikrarımızın civanı, yiğidi, merdi olmamız gerekir. Merdi meydan Hazreti Ali Efendimizin, merdi meydan İmam Ali Efendimizin yolundan, izinden, tozundan, didarından gitmek gerekir. Niyetimiz bu olmalı ki nasibimiz de bu olsun. Meydan mertler ister. Meydan kaçanların yeri değildir. Meydan korkanların yeri değildir. Meydan ürkeklerin yeri değildir. Meydan yarı iman edenlerin yeri değildir. Meydan biraz öyle biraz böyle davrananların yeri değildir. Meydan pozisyon insanların yeri değildir. Meydan duruma göre, ortama göre, kişilere göre, gelecek menfaatlere göre pozisyon değiştirenlerin yeri değildir. Meydan civanların yeridir. Meydan civan mertlerin yeridir. Meydan meydanı bilenlerin yeridir. Merdan, meydan, merdi meydan olmayı bilenlerin, imanla yürüyenlerin, vahiyle aydınlananların, Fahri Kainat Efendimiz'e verdiği ikrarın peşinde gidenlerin, onun hanesini, evlatlarını korumaya ahdetmiş, onları kendi gönlünde, ruhunda yaşatmaya ahdetmiş olanların yeridir. Meydan, merdi meydanların yeridir. Korkakların yeridir.

Değerli Üsküdar FM, Üsküdar Radyo dinleyicileri, bugün Kelbela günündeyiz. Evladı Resul'ün, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da acımasızca şehit edildiği bir gündeyiz. Ve biz bugünün matemini, bugünün hüznünü, bugünün kederini ve bizi Evlad-ı Resul üzerinden Fahri Kainat Efendimiz'e bağlayan bu önemli günü anlamaya, çözmeye, çözümlemeye çalışıyoruz. Siyasal analizlere girmeden, onlar öyleydi, bunlar böyleydi gibi durumlara girmeden, kendi gönlümüzde, kendi ruhumuzdaki Muharrem'i anlamaya, Mah-ı Muharrem'i anlamaya, Matem-i Muharrem'i anlamaya, Deşti Kerbela'yı anlamaya, Kerbela çölünü anlamaya, kendi gönlümüzde, kendi gönlümüzdeki mazlumu, zalime ezdirmemeye gayret etmenin yollarını, yöntemlerini aramaya, anlamaya çalışıyoruz. Elbette Kerbela, insanlık tarihi açısından korkunç bir kırılmanın adıdır. Has ile Ham'ın ayrıldığı, öz ile Hışır'ın ayrıldığı, zalimle mazlumun ayrıldığı, gerçekle hakikatle yalanın, yalancının ayrıldığı bir gündür. Elmasla kömürün bir olmayacağını bizler biliyoruz. O sebeple bilişsel çarpıtmalarla bugünü yüreğimizde anlamak, ruhumuzda hissetmek, hanedanı Ehl-i Beyt'in hanesine gönlümüzü koymak, Fahri Kainat Efendimizin evlatlarından yana ruhumuzu beslemek yerine başkaca şeylere tevessül etmeye hiç gerek yoktur. Elbette mümin bir kalp için, ikrar vermiş bir ruh için bu bir kırılma noktasıdır. Has olmaktan yana mıyız, ham kalmaktan

yana mıyız? Elmas olmaktan yana mıyız? Kömür oluşumuzu devam ettirmekten yana mıyız? Gönlümüzü diriltmekten yana mıyız? Yoksa nefsimizin esiri olarak yürümekten, çürümekten yana mıyız? Değerli dostlar, mümin gönüller olarak, kalbine iman yazılmış insanlar olarak, inanmışlar olarak, Kerbela gönlümüze yazılıdır. Kerbela ruhumuzun kimliğidir. Kerbela anlaşıldığında ruhumuzun inşasıdır. Kerbela doğru kavrandığında şahsiyetimizin oluşmasıdır. O sebeple Kerbela ta o zamanlar, yani 680 yılında meydana gelmiş bir olay olarak görmekten imtina edilmesi gerekir. Kerbela bugündür. Kerbela şimdidir. Kerbela her andır. Kalbinde var oluştur. İman mı var oluyor, ikrar mı var oluyor, yoksa nifak mı var oluyor, şirk mi var oluyor? Bunun mücadelesidir. Burada hangi taraftan yana olduğumuzun, hangi yönde mücadele ettiğimizin, gönlümüzü, kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, emeğimizi hangi yöne koyduğumuzdur. Dolayısıyla Kerbela, evet, tarihte çok önemli bir kırılma noktasıydı. Vicdanın kırılma noktasıydı. İnsanlığın kırılma noktasıydı. Vefanın kırılma noktasıydı. Ama bugün de aynı şeydir. Efendim, bugünü anlamak için müthiş bir dikkat gerekir. Siyasal anlayışlardan, mezhebi anlayışlardan, tarafkir tutumlardan ve yaşanan durumu hafifletici hafifliklerden uzak durmak gerekir. Matemi anlamak, Muharrem'i anlamak, hususiyle Kerbela'yı anlamak için muhakkak bir yüce dikkate, sürdürülebilir bir dikkate ihtiyacımız var ve bunu asla ve asla vahiden beslediğimiz bu dikkati asla ve asla kaybetmememiz gerekmektedir. Evet, Hazreti Hüseyin'den yana olmak, evladı Resul'den yana olmak, Fatıma kuzularından yana olmak, adaletten yana olmak, mazlumdan yana olmak, ezilmişlerden, sürülmüşlerden, şehit edilmişlerden, vefasızlık gösterilmişlerden yana olmak için kalbimizin, aklımızın müthiş bir dikkate ve rikkate ihtiyacı var. Aklımızın uyanıklığına, zihnimizin berraklığına dikkat diyoruz. Kalbimizin iman uyanıklığına, ikrar uyanıklığına, istikamet uyanıklığına, diri olma uyanıklığına da dikkat diyoruz. Efendim, dikkat ve rikkat olduğunda bu rehavete izin vermeyecek. Yanlış anlatımlarımızın kulağımıza değdiği anda yere düşmesine sebep olacak. Kalbimize, ruhumuza ulaşmasına mani olacak. Çünkü bu rehavet bize iyi gelmeyecek. Bu rehavete izin vermeyecek matem anlayışı, bugünü kavrama, inceliği. Kerbela matemi tembelliğe müsaade etmez. Konforu hoş görmez. Aşure, evet, tam olarak anlaşılmıyor. 10 gün dikkatli hüzün mateminin yerine net olmaya, doğru anlatımlar yapmaya çalışmak lazım. Tarihte tevafuk eden olaylar var. Hocalar bize anlatıyorlar. Hutbelerde söylüyorlar. Vaazlarda dile getiriyorlar. Dergahlarda ifade ediyorlar. Ama en sonunda yaşanan, Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili olan kısmı atlayarak o tevafukları da tam olarak anlayabileceğimiz düşüncesinde değilim.
Evet, ruhumuzun kıyamını

ihtiyacımız var. Aklımızın kıyamına ihtiyacımız var. Sadece namazda kıyamda durmakla, bununla yetinmekle olmadığını fark etmemize, bunu idrak etmemize ihtiyaç var. Bir direnişe, bir ruhi direnişe, bir kutsal direnişe, bir fikri direnişe, bir fikri başkaldırıya ihtiyacımız var. Bu direniş elbette nefsimizedir. Elbette şeytanadır. Elbette vahiy karşıtlarınadır. Elbette bize ilahi mesajları kendilerine göre anlatanlara karşı ilmin dikkatine varmak, irfanın genişliğine varmak, kalbimizi haktan yana, hakikatten yana tutmaktır. Evrensel adaletin gölgesi altına girmektir. Kesinlikle bir kıyamdır, direniştir. Hakikatin sesiyle haykırmak demektir Kerbela'yı anlamak. Menkıbe seviyesine çekilmemesi gerekir. Bu bir zalime karşı kıyamdır. Kendi nefs zalimimize karşı, şeytan zalimimize karşı, yanlış anlatım zalimimize karşı, din adamı görünen ama dinden bir haber ya da din düşmanı ya da din kaçkını kişilere karşı bir kıyamdır. Ruhun dirilişidir. Kalbin hayat bulmasıdır. Aklın ziyalanmasıdır. Ve Kur'an'ın davetiyle akletmez misiniz ayetinin hükmüne girerek onun gereğini yerine getirmek ve akletmekle olur. Muharrem'i anlamak, Matem'i anlamak, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlamak. Adil miyiz? Cesur muyuz? Doğru yerde miyiz? Net miyiz? Kararlı mıyız? Ve gönlümüzü, ruhumuzu, lisanımızı, düşüncelerimizi kimden yana koyuyoruz? Hazreti Hüseyin'den yana mıyız? Yezid'den yana mıyız? Kerbela'yı anlamamak, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlamamak çok büyük bir vicdan kaybıdır. Vicdan kaybına sebeptir. Bu anlaşılmalıdır. Bunun üzerinde düşünülmelidir. Bu mesele ciddiden ciddiye tetkik edilmelidir. Öylesine düşünerek geçilemez. Kulak dolgunluğuyla geçilemez. Bir iki gözyaşıyla geçilemez. Vicdan kaybı meselesini Kerbela'yı anlamadığımızda, evladı Resulü anlamadığımızda bunun büyük bir vicdan kaybı olduğunu anlamamız gerekir. Vicdan kaybıyla beraber bunun bir haysiyet kaybı demektir. Evladı Resul'den yana tavrını koymayan, evladı Resul'den yana ruhunu diriltmeyen, evladı Resul'den yana aklını çalıştırmayan, evladı Resul'den yana kalbini hay sırrıyla mana diriliğine, mana haşrine götürmeyen elbette adil olamaz. Vicdanın kaybıdır. Bu aynı zamanda haysiyetin, şahsiyetli olmanın, insanlık duruşunun, adalet duruşunun, Hazreti Hüseyin kıyamının kayboluşu anlamına gelir kendi özel dünyamızda, hususi dünyamızda. O bakımdan insan olarak insanlığımızı kaybetmek istemiyorsak, şahsiyetimizi kaybetmek istemiyorsak, imanımızı zedelemek, ikrarımızdan dönmek istemiyorsak, bugün, tam da bugün, evrenlere şivan düşen bugün de bir kere daha gelip bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Eğer bunun üzerinde düşündüğümüzde, vicdan kaybını telafi ettiğimizde, haysiyetimizi yeniden ayağa kaldırdığımızda, insanlığımızı yeniden dirilttiğimizde, kendilik bilincine yeniden ulaştığımızda mıymıntılıklarımız gidecek. Hem öyle hem böyle gibi tutarsız terazilerimizin yanlış tartmaları son bulacak. Tarafsızlığın aslında bir şahsiyet sorunu olduğunu, bir onur sorunu olduğunu, bir iman sorunu olduğunu, bir ikrar sorunu olduğunu anlayacağız. O bakımdan Kerbela'yı anlayan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlayan, onun bela gerdan sırrını anlayan, onun yolundan, izinden, tozundan, didarından gidenler vicdan kaybı yaşamayacaklar. Haluk Nurbaki Hazretleri'nin evrenlerin en büyük vefasızlığı olarak tarif ettiği Kerbela meselesinde o vefasızlardan yana olmamak, o zalimlerden yana olmamak,
Yezid'den yana olmamak,

Muaviye'den yana olmamak, Hüseyin'den yana olmak, evladı Resul'den yana olmak, kalbimizi onlardan yana koymak bizim öte tarafta şahsiyeti duruşumuzun, vicdanımızı kaybetme işimizin, kendilik bilincine erişimizin, imanımızın güvende oluşunun, ikrarımızın bozulmadığının işareti, kanıtı olacak. Evet, vicdanımızı kaybettirmediğimizde, Kerbela'da gönlümüzü doğru tarafa koyduğumuzda, siyasi yorumlardan, yaklaşımlardan uzak tutarak, bir mümin olarak, bir Fahri Kainat Efendimiz bağlısı olarak, hakikate yürüyen bir insan olarak, bugün kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı evlad-ı Resul'den yana, İmam-ı Hüseyin'den yana koyduğumuzda, Deşt-i Kerbela'dan yana koyduğumuzda, Hüseyin'im Kerbela'dan yana koyduğumuzda, işte o zaman mıymıntılıklarımız gidecek, ruhumuzun mıymıntılığı gidecek, biraz öyle biraz böyle davranışlarımız gidecek, kararlılığımız gidecek, pozisyon adamı olmaktan kurtulup misyon adamı olmaya, adam gibi adam olmaya, Adem gibi Adem olmaya, Peygamber Efendimiz'e yakışır bir ümmet olmaya hak kazanma imkanımız olacak. Mücadele azimdir, imandır, ikrardır, yenilemektir. Şu günü, şu Kerbela gününü, şu matem gününü sevgili dostlar, yenilenmek için, dirilmek için, hay olmak için, ikrar tazelemek için, iman tazelemek için yeniden bir kere daha Efendimizin yoluna, Ehl-i Beyt efendilerimizin yoluna, Kemerbestlerin yoluna, 12 imamların yoluna bir kere daha girmenin ahdini, cehdini göstermemiz gerekiyor. İşte o zaman Kerbela gününde Hüseyin attan düştü denmişti. Hüseyin attan düştü, değil mi? Sahra-i Kerbela'ya. Cibril kurban yetiş, haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Bugün de bizim ruhlarımız o Kerbela çölünde düşmesin. Hüseyin'den yana diri olsun. Evladı Resul'den yana diri olsun. İmandan yana diri olsun. Kur'an'dan yana, vahiden yana diri olsun. Hazreti Hüseyin Efendimizin gönüllerde sema sırrını anlayarak, onunla raks ederek inşallah, bela gerdan sırrını kavrayarak, onun bize gönderdiği yolu ve yöntemi anlayarak, onun ele sırrındaki hakikatine aşina olarak yol yürümek inşallah nasip olsun. Yüceler yücesi Hazreti Hüseyin Efendimizin evladı, Fatıma anamızın evladı, Hüseyin Efendimizin bu Kerbela gününde gönlümüzü ondan yana koymaklığımız nasip olsun diyerek bugünkü programımıza da son verelim. Cenab-ı Allah gönlünü Ehl-i Beyt'te diri tutan, dolayısıyla Fahri Kainat Efendimiz de diri tutan, dolayısıyla bil mecburiye vahiyle diri tutanlardan okumaklığımız nasip olsun. Günlük anlatımlar yerine bir vicdan muhasebesinin söz konusu olduğu bir gün olsun. Gönlümüzü Deşt-i Kerbela, Hüseyin-i Kerbela Efendimizin gönlünden yana, yolundan yana, istikrarından yana, istikametinden yana koyanlardan olmaklığımız nasip olsun. Misyon adamı olmaklığımız, pozisyon adamı olmaktan çıkmaklığımız, münafıklıktan çıkmaklığımız, şirk oklarını, kalbimize saplanan şirk oklarını kırarak, yeniden tevhide gelerek, yeniden iman ederek, yeniden ikrar ederek ve bunu Kerbela'da Hüseyin Efendimizin yaptığı gibi zulme kıyam ederek, nefsimizin zulmüne, şeytanın zulmüne, şeytan insan kılığına girmiş olan şeytanların zulümlerine karşı, kalbimizi istila, ruhumuzu istila etmelerine karşı şanlı bir direnişin, muhteşem, vicdanlı, haysiyetli bir başkaldırışın günü olsun. Bugün kendimizi tanıdığımız, kendimizle tanıştığımız, kendimizi bulduğumuz, kendimizle buluştuğumuz, kendimizle kucaklaştığımız ve Ehl-i Beyt'le bir ve birlikte olduğumuz bir gün olsun inşallah. Hepinize selam olsun. Hüseyin Efendimiz'e rahmet olsun. Ona kıyanlara rahmet olsun.

Radyo Üsküdar Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

سن ظالم ادمم حق حوالي فریاد ederek ağlar ise çok münezziha فریاد ederek ağlar ise çok münezziha düştüm yine sahil yok

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Herkese merhabalar. Hocam, çok güzel sorularımız var. Sevgili izleyenlerimiz bugün bizi biraz zorlayacak demektir. Şöyle ilk sorumuza geçmek istiyorum ki, hocam, üniversiteyi kazanan gençlerin hem akademik hayatlarını hem de dini yaşantılarını dengelemek konusunda biraz kaygılı oldukları dönemlerdeyiz. Bununla ilgili çok güzel bir soru gelmiş sevgili izleyicimizden. Aynen okumak istiyorum size. Şöyle ki, bir genç akademik hayatını sürdürürken hem dini hem de akademik hayatını nasıl sahip çıkar?
2: Öğrencimiz eskimez, evrensel, kadim bir soruyu soruyor. Orta çağla birlikte dünya bu soruya verdiği cevap değişti. Yani orta çağla birlikte bizim medeniyet coğrafyamızda bu soruya cevap konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Halen belirsizlik var. Ve bu Batı dünyası da bu sorunun cevabında bu soruya sadece tek yönlü bir cevap verdi. Bir sentez ulaşamadı. Fakat 21. yüzyıldaki bilimsel biriken kanıtlar ve hem kuantum fiziğinin hem nörobilimin sunuları hem de determinizm, yani pozitif bilimin ortaya çıkan determinizm var. Yani nedensellik bağı var. Her şey bir sebebi vardır. Bunu üzerine şu anda kuantum fiziğinin gösterdiği süper determinizm, bu bize şunu söylüyor: bilimler tektir ve bilimler madde bilimleri ve mana bilimleri olarak ikiye ayrılıyor. Madde bilimleri fiziksel dünyada gördüğümüz bilimler, mana bilimleri yani anlamsal bilimler, manevi bilimler, manasal bilimler diye ikiye ayırdığımızda göreceğiz ki bilimler aynı hakikatin iki ayağı ve bunu bu gözde bilimlerin bütünlüğü şeklinde yaklaştığımız zaman bir üniversiteye gelen bir genç okuduğu, bir lisedeki genç de aynı şekilde okuduğu akademik bilgi

bilgilerle anlam bilimlerinin sentezini yapabilir. Birbirinin rakibi değil, birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Madde bilimleriyle mana bilimleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Burada tabii mana bilimlerini doğru tanımlamak lazım. Geleneksel mana bilimleri akıl süzgecinden geçmiyordu. Zihnimiz tarafından filtre edilmiyordu. Sadece yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir tapınak gördüm. Adını ne tapınağı dedim? Karga tapınağı dediler. Ya kargaya tapmanın nasıl bir anlamlandırıyor bu kişiler? Bir göz gezdirir misin beni dedim. Ve orada bir havuz var. Havuza para atıyorlar. Kargayı Tanrı'nın yeryüzündeki bir ruhunun bir temsilcisi gibi görüyorlar ve onu bir sene bizi koruyacak olarak düşünüyorlar ve böyle bir inanç sistemi. Bu inanç akla aykırı. Yani şu andaki bir Japon genç bunu böyle bir tanrıyı kabul edemez. Bu peki o zaman rasyonel bir inanç lazım. Bu rasyonel bir inanç oluşması için bir üniversitedeki öğrenci inançlarının yani yok saymak yerine, inançlarını reddetmek yerine rasyonel inanç arayışı içerisine girerse eğer hakikati bulur. Klasik dini metinlerimiz cevap vermiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bununla ilgili cevaplar çok açık var. Yani tevhid inancı buna cevap veriyor. Yani tevhid inancına inanan bir kimse Tanrı tasavvurunu süper determinizme göre yapar. Yani süper determinizm nedir? Bir görünen sebepler var bir olayda, bir de görünmeyen sebepler var. Sebeplerin üstü sebepler var. Biz görmüyoruz ama başka sebepler var. Mantıksal çerçeveye oturtmazsa hayata geçiremez. Ya bir insan bunun için inançlarını mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o inanç onun beyni tarafından onaylanmıyor. Onaylanmadığı için de eyleme dönüştüremiyor. Bunun için inancı mantıksal çerçeveye oturtmak insan zihninin çalışma biçimidir. Evrendeki varoluşa baktığımız zaman önce bilgi var, ilim bilgi var. Bilgiden sonra ikinci sırada ne var? Hesaplama var. Her şeyi hesap bakıyorsun. Hiç hesapsız hiçbir şey yok. Uzaya bakıyorsun, yani bir hücrelere bakıyorsun, bir mikroorganizmalara bakıyorsun. Müthiş bir hesap var. Bir, bilgi dedik. İki, hesap dedik. Üç, tasarım var. Geometri var müthiş. Olağanüstü altın oran var. Üç, o da, ondan sonra o da açıklamıyor her şeyi. Ondan sonra ne var? Enerji var. Fizik var. Dört etti. Beşincisi ne? Madde var. Kimya. Altıncı ayak ne? Bakıyorsun biyoloji, canlı var. Yani aslında yani evrenin varoluşu altı kademede varoluşu var. Evrenin varoluşu altı kademede, altı günde yaratılmayı çağrıştırıyor sanki bu. Altı kademedeki o ayet-i kerimeyi çağrıştırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ve peki bundan ilim varsa bir yerde, ilim ve tasarım varsa bilinçli bir tasarlayıcı var. Ama bilinçli ve tasarlayıcı hiçbir zaman tasarlanılanın cinsinden olamaz. Onun cinsinden olacak ve uzay ve zamandan bağımsız bir varlık olması lazım. Yani ilk bir büyük patlamadan önceki zaten varoluşta uzay ve zamandan bağımsız bir varoluş var. Ondan sonra uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz ve bu simülasyon varsa süper determinizm bize diyor ki görünmeyen bir gerçeklik vardır. O halde bir üniversitede okuyan öğrenci rasyonel inançla hakiki inancı bulur. Yani benim kendim tecrübelerimle, akıl yürütme yöntemlerimle ve sanki şu masanın varlığı ne kadar kesinse aynı şekilde tevhid inancı şeklindeki bir yaratan o derece kesin. Buna inandıktan sonra onun dışındaki geleneklerden gelen yanlış öğretilerin elin tersiyle istin. Yani şu andaki bizim medeniyet coğrafyamız yaşayanları zamanın kaçırmış insanlar yaşıyor. Ben hiç unutmam, Amerika'dan bir mühtedi, bir Amerikalı geldi bize konferansa. O Müslüman olmuş ama ismini değiştirmemişti. Dedi ki ya ben Türkiye'de baktım, buradaki insanlar Allah'a değil dine tapıyor dedi. Bak, ya biz gelenek, Mezopotamya geleneğini din zannediyoruz. Mezopotamya geleneğini İslam zannediyoruz. Değil. Onun için şu anda din zannettiğimiz yanlış geleneğe masaya yatırılması gerekiyor.

0: diyor. Hegel'in güzel bir sözü var. Akla olan, uygun olan her şey gerçektir. Gerçek olmayan hiçbir şey akla uygun değildir diyor. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman akla uygun olmayan hiçbir şey yok. Ama akıl akıl olmalı. Aslında. Ama bu soruları gençler sormuşlar. Şaşırdım yani.
1: Bunu genç arkadaşımızdan gelen bir soruydu hocam. Sormuşlar. Evet. Dünyaca bilinen dizi platformu var. Burada da son dönemlerde bir dizide konu olmuştu aynı şekilde. Epeyce gündemde kalıp tartışmaya yol açmıştı bu konu. Hem akademik yaşantısı ve dini yaşantısındaki çelişkileri gençlere. Sanırım aslında bu yapılan diziler de hocam sosyokültürel sorunları ele alıyor. Orayı da ayrıca incelemek lazım diye düşünüyorum. Hocam dini inançların oluşumunu konuşmuşken ona dair bir sorumuz var. Ona geçmek isterim. Dini inançlar daha çok çevresel etkilerden ortaya çıktığı kanısında toplumda bir bilgi kirliliği ya da doğrusu var hocam. Soru buradan geliyor. Yine aynı şekilde okumak istiyorum soruyu. İnsanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkileniyorlar? Ayrıca kişilik yapısının inanç sistemleriyle ilişkisi nedir?
0: Beyin çalışmaları var. Nörobilim çalışmaları. Nörobilim çalışmaları hayvan sinir sistemini inceliyor. Merkezi sinir sistemini. İnsanın merkezi sinir sistemini inceliyor. Ve arasında ne fark var diyor. Yani insan neden hayvan olarak kalıyor da insan olarak var diye. Muhtemel bazı metakognisyon genleri var. Bazıları bulundu bunların. Bu genler insanı insan yapıyor diğer canlılardan. Yani bizim insan olmamızla ilgili genetik algoritmalarımız var. Bir tanesi anlam arayışı geni. Metakognisyon geni deniyor buna. Bir üst biliş geni de deniyor. Mesela bu genin kanıtıyla ilgili logoterapi yani anlam terapisini bulan Viktor Frankl var. Holokost'ta 38 yaşında bir psikiyatrist. O kampta bütün yakınlar kaybediyor, ölüyor. Yani zor kurtuluyor oradan. Kurtulma sebebi de nasıl kurtuluyor, nasıl dayanıyor onu anlatıyor orada. Kampta bir yakını, arkadaşı orada bir rüya görüyor. 30 Mart'ta kurtulacağım diye bir rüya görüyor. Gelecekte buradan kurtulacağım. 30 Mart oluyor fakat kurtuluş yok. Bir gün, iki gün geçiyor. Aniden ölüyor arkadaş. Ya diyor, onun kurtulacağım diye ümitle bağlandığı bir amaç onu ayakta tutuyordu. Onu kaybedince öldü. O halde anlam insanın da hayatında çok önemli diyor. Ki o zaman nörobilim falan yoktu. Bu söylediğim işte 40'larda olan bir şey yani Holokost kampında yani savaş döneminde, İkinci Dünya Savaşı döneminde o dönemlerde yoktu ama şimdi anlaşıldı ki insan beyninde anlamla ilgili nöral yapılar var ve bununla ilgili sinir ağları var. Sinir ağları ve ona uygun çalışan beyin bölgeleri var. Default Mode Network var mesela. Daha ayrıntıya daha belki sorarsanız gireriz ona. O network beyinde anlam arayışından sorumlu. Beynin böyle bu varoluşu sorguluyor, hayattaki pozisyonunu sorguluyor, anlamı sorguluyor. Böyle bir network var. Şimdi bu anlam arayışıyla ilgili bir genetik algoritma var beyinde. İkinci genetik algoritma, genetik kod daha doğrusu ona uygun çalışan algoritma. İkincisi ölümün farkındalığı var, ölüm algılama. Sadece insanda var, diğer canlılar öleceğiyle ilgili bir kafasında senaryo oluşturamıyorlar. Ölüm algılamıyorlar. Yani ölüm nedir, öldükten sonra ne olacağım tarzındaki sonsuzluk var mı sorularını soramıyor diye canlılar. Yani bu insanda var bu genetik eğilim. Üçüncüsü de insanda var olan zamanın farkındalığı, geçmiş ve gelecek. Bu yine beyindeki o default mode network de zaman sorgulama network bu aynı zamanda. Bunu sorguluyor. Geçmişi, geleceği ve bugünü sorgulayan network. Bununla ilgili zaman farkındalık ölçeklerimiz var. Ölçüyoruz biz. Var. Yani dördüncüsü de beynindeki networklerden birisi. Dedik anlam network'ü, ölüm algılama network'ü, zamanı algılama network'ü. Başka bir bununla ilgili özellikle bu networklerin içerisinde birbirleriyle bağlantılı bunu. Zihin üstü genleri. Yani geçmişi, geleceği sorguluyor. Zamanı sorguluyor, anlam arayışını sorguluyor ve dördüncü beyindeki metakognisyon geni yenili arama geni. Diğer canlılarda yok bu yenili arama.

0: sadece insan, 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor. Ama örümcek, karınca hepsi aynı yapıyor. Hep aynı yapıyor. Bu ne demektir? İnsan yeni deneyimler açık olma. Allah'ın insan da var, gelişmeye açık. Bilgiyle gelişmeye açık insanın genetik algoritmaları. Bütün bu genetik yapımız bizim şeyi gösteriyor. Yani diğer hayvanların genetik kodlarına bakarsak yemek, içmek, üremek, barınmaya göre var. Ama insan hayal kurma, amaç belirlemeye göre var. Anlam arayışına göre bir genetik var. Bir hayvanın hayal dünyasını incele, bir kedinin mesela köpeğin, hayvanları incele, yiyecek peşinde koşmak vardı. Ama insan hayal dünyasında her insana göre değişiyor. Değişiyor o halde insan maddenin daha üstünde bir varlık. İnsan bu dünyanın dışında, hatta Heidegger insan için şey demiş, bu dünya bırakılmıştır demiş. Çünkü dünyanın ürünü değil, dünyanın tarihine baktığımız zaman insan anomali olarak ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir varlık olarak çıkıyor. Bir uymuyor doğaya. Zaten arılarla ilgili yapılmış bir böyle şey, düşünce deneyi var. Arılar yok ediyorlar. Dünyada 50 sene dünya çöl oluyor. İnsanı yok ediyorlar. 50 sene sonra dünya çok daha güzel yemyeşil oluyor. Örnek Çernobil. Yani bunun gibi. Yani demek ki bu dünya, insan bu dünyaya sonradan gelmiştir. Dünyada bulunmasının başka bir özel bir nedeni, özel bir anlamı vardır. Bu açıdan ele aldığımız zaman genetik olarak bizim insan diğer canlılardan farklı. Peki nörobilim ne diyor? Nörobilim de aynı şekilde insan beyni diğer canlıların beyninden farklı çalışıyor. İşte anlam arayışı, özgür iradesi var, sorguluyor. Hatta insan zihninde böyle Tanrı'ya kafa tutmayla ilgili genetik yapı, özgürlük var. En kötüyü ve en iyi arasında seçim yapmayla ilgili bir özgür iradesi var. Bu insanın diğer canlılardan farklı olarak yaratıldığını gösteriyor bize. Yani bu nedenle bizim hayattaki varoluşumuzu diğer canlılarla kıyaslasak, insanın özel yaratıldığını, özel yaratılmasının da özel bir neden olduğunu, özel nedenin de ne olduğunu insanı yaratanın en iyi bilebileceğini. Yani şu anın insanın bu dünyadaki konumunu en iyi kim bilir? Yüksek irade, yüksek güç. O bilir bunu. Bunun için insanın yararına olanın o olduğunu düşünerek anlam arayışımızı, varoluş sorgulamamızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gençler bu soruları çok soruyorlar şimdi. Yani en çok sordukları sorular, neden bu, neden bu kötülükler var? Yani neden bunlar var? Bu sorular hep sık sorulan sorular. Bilmiyorum, yeter oldu mu?
1: Güzel bir cevap oldu hocam, kıymetli hocam.
0: Sorunu bir daha okursanız, bir eksik kaldıysa
1: tabii ki. Şöyle, insanlar inançlarını oluştururken kişisel deneyimlerinden mi yoksa toplumdan aldıkları mesajlardan mı etkilenirler? Kişilik yapısının inanç sistemi üzerine ilişkisine sormuştuk
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii işte burada yani toplumdan aldığı inançlar şimdi biyolojik olarak, genetik olarak geliyor. Yani beyin nörobilim öğrettikleri var. Bu inanma eğilimi genetik. İnanma eğilimi genetik ve nörobilim kanıtlarını sunuyor bunu. Var. Ama bunun inanç sistemleri, hangi tip inanç olacağı kültürel ve sosyal öğrenmeyle ilgili. Ya biz burada eğilim olarak verilmiş bize bir eğilim var yaratılıştan, ama bunun içinin doldurulmasını insanlar yapıyor. Şekillendirilmesini insanlar yapıyor. İyicil veya kötücül olmasını insanlar yapıyor. İnsanların kültür üreten bir varlık insan. Buna kolektif bilinç oluşturuyor. Kolektif bir bilinç oluşuyor. Kolektif bilinçaltı oluşuyor. Ve bu kolektif bilinç, bir bilinçaltı içerisinde insan bu kültürel bir varlık oluyor. İnsan tabii geliştikçe, artık bireyselleştikçe bir orta çağın feodal yapısını reddetti 21. yüzyıl. Şu anda gelişmiş ülkelerdeki orta çağın feodal ve şoven yapısını reddetti. Zaman zaman devam etse bile bu feodal yapıda ne vardır? İnsanlar zayıftır, güçsüzdür. Bir güçlüye sığınırlar, bir işte ağaya sığınırlar, bir derebeye sığınırlar, bir lidere sığınırlar, bir krala sığınırlar, kralı kutsallaştırırlar, rahat ederler diyerek

0: kralları yeryüzü tanrısı gibi yaptı. Orta Çağ dünyası. Medine coğrafyamızda çeşitli feodal yapılarda böyle çeşitli kutsal tipler ortaya çıktı. Onların sığınarak insanlar hayatta kendi birliklerini tutmaya çalıştı. Çünkü güven duygusu insanın en temel ihtiyacı. Vamık Volkan hocamızın güzel bir benzetmesi var. Kimlikler diyor çadır gibidir diyor. Bir insan aç kalır ama çadırsız kalamaz. Bir ormanda insan aç kalır ama çadırı yoksa gece uyuyamazsın orada. Yani bunun gibi ya yani kimlik kendi kimliğini arayıp bulma insana özgü bir şey. Diğer canlılarda yok böyle bir şey. Bu özellik nedeniyle insan kültürel olarak öğrenmeye açık, kültürel desteğe açık. Ama bu iletişim çağında olduğumuz için artık bireysellik çok fazla yaygınlaştı. Feodal yapı çözüldü, dağıldı. Gelişmemiş kültürlerde şu anda devam etse bile ya da kendilerine güveni olmayan kişiler ya bir ağaya sığınıp, bir lidere sığınıp aklını ona teslim edip rahat etmeye çalışıyorlar. Ama bu çağın gerçeği bu değil.
1: Hocam kültürel ve sosyal öğrenme de işin içinde dediğiniz için o zaman çevrede şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Evet. Peki hocam muazzam bir sistem var gerçekten. Bu sisteme en başına dönecek olursak çocuk ve ergenlik dönemine. Dini inançlar konusunda oldukça önemli bir nokta diyebiliriz. Bu noktada da bir sorumuz var. Yine aynı şekilde yöneltmek istiyorum sizlere. Çocuklarda tanrı tasarrufu nasıl gelişir? Ergenlikteki dini şüpheler normal mi? Bu şüphelerin psikolojik gelişimi özellikleri nasıl etkilemektedir?
0: Doğar doğmaz ilk tanıştıkları duygu nedir? Korku. Annen doğar doğmaz. Birdenbire annenin karnındaki çok konforlu ortamdan dudak bile oynatmıyorsun. İhtiyaç yok yani.
1: O yüzden mi ağlarlar hocam yani, çocuklar?
0: Tabii onun için ağlıyor. Doğar doğmaz ilk duydukları korku çünkü annenin karnında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Rızık arama, yemek, içmekle ilgili hiçbir ihtiyaçları yok. Gözü var ama kullanmıyorlar. Kulağı var, kullanmıyorlar. Midesi var, kullanmıyorlar. Hiçbir, yani beş duyuların hiçbir şey kullanmıyorlar. Hazır geliyor çünkü. Kordon bağından geliyor bütün şeyler, yiyecekler. Böyle bir konforlu ortamdan birdenbire doğuyor, kordon bağı kesiliyor. Ve birdenbire soğuk hava ciğerlerine giriyor. İlk duydukları korku, ilk tepkileri ağlama ve ilk sığındıkları anne, güven. Bak, ilk sevgi anne, anne sevgisi ve güven oluşuyor. Onun için ölüm meleği var da doğum meleği yok mu diye sormuşlar. Anne var ya diye cevap vermiş. Gerçekten o çocuk melek gibi anneyi anne çocuğa o anda müthiş güven veriyor. Çocuk anne hatta çocuğu uyutmak için sallarlar ya. O anne karnındaki çocuğun aort nabzı vardır o. Atar böyle beşik gibidir o. Onu hatırlattığı için o salıncakla çocuk uyuyor rahatlıkla. Yani o ona onun beynindeki algoritma oluşmuş. O sallanma ona annenin ninnisi anne karnına dönüş gibi geliyor, rahatlatıyor onu. Öyle uyuyor. Ama çocuk bu oluyor ama hayatın gerçekleri var. Onunla karşılaşıyor. Düşüyor, yaralanıyor, aç kalıyor falan ağlıyor ve bu şekilde ağlayarak istemeyi öğreniyor. Anne baba eğer iyi eğitim verirse çocuk ağlamadan istemeyi de başarıyor. Sevgi yatırımında çocuk ne yapıyor? İlk çocuk en kutsalı kendisidir. Kendini sever. Buna primer narsizm deniyor. Kendini kutsal şekilde tanır. Daha sonra çocuk sevgi yatırımını çocuk ne yapıyor? Büyüdükçe, ilerledikçe çocuk kardeşlerine, arkadaşlarına, oyuncağına, ülkesine, yani büyüdükçe arkadaşlarına, vatanına, toprağına ve hayat ilerledikçe bakıyor, varoluşa, yaratana yapıyor sevgi yatırımını. Buna da narsizmini, eğer kişi narsizmini sadece kendine yaparsa buna sekonder narsizm deniyor. Şizofrenide vardır bu. Sadece kendini seven, dünyadan tamamen kopuk yaşayan, başka hiçbir şeyle sevgi yatırımını vermemiş kişilere şizofrenik kişiler olarak tanımlanır bunlar. Yani sonuçta insanoğlunun yani çocuğun doğar doğmaz karşılaştığı bir duygu böyle ilk başka hayatın anlamı için sığındığı bir liman arar. O da annedir sığındığı liman. Büyüktükçe yani ergenlik dönemine girdikçe çocuk sizin sorduğunuz o ergenlik döneminde çocuk ben kimim, nereye ait olmam, niçin sorularını sorar. Bak, ne oluyor bu? Hayvan çocukları, yavruları

psikolojik olarak prematüre doğuyor. İnsan çocuğu, hayvan çocuklarından farklı olarak. Hayvan çocuğu doğar doğmaz yürüyor hemen. Yumurtadan çıkınca ördek hemen yüzebiliyor. Ama insan öyle değil. İnsan ancak 1 yaşında ayakta durabiliyor. O 15 yaşında iyi kötüyü ayırt edebiliyor. Demek ki insan psikolojik olarak prematüre erken doğuyor. Sonradan öğreniyor.

0: algoritmalarımız yaratılmış bizim. Yani o şekilde genetik algoritmanız ve nöral network'ümüz ona göre çalışıyor. Yani bu genetik algoritma ve nöral network üzerinde çalışan iki tane bilimci, biri genetik bilimci, diğeri de kognitif psikolog. Kognitif psikoloji beyni bilgisayar gibi gören psikoloji dalıdır. O iki çalışmayı yapanlar 2024 Nobel Fizik Ödülü aldı. Bir genetikçi ve bir psikolog Nobel Fizik Ödülü aldı çünkü yapay zekanın babası olarak kabul ediliyor. Hinton mesela, psikolog olan. Yani beyni simüle etti. Nöral network'ü çalıştı, beyin sinir ağlarını çalıştı ve o çalışma ödül getirdi ona. O da şaşırmış zaten. Yani onun için, ama insanlığın geleceği konusunda endişeliyim diye de bir konuşması, Nobel konuşması var onun. Yani bunu buldum ama geleceğin endişeliyim, etik ölçülerde kullanmalı bu yapay zeka diye ciddi endişesi de var. Neyse, yani insanoğlu ergenlikle birlikte bireyselleşme ve kendi kimliğini arayıp bulma dönemine giriyor ve bu dönemde bu 21. yüzyılda şu anda bu bireyselleşmeyi bencilleşmeye kaymaya başladı. Yani bu çağın da en büyük tehlikesi bu ortaya çıktı. Yani ergenlik dönemi bunun için ve genç için şu anda hayatı keşfetme dönemi, hayatın anlamını keşfetme dönemi. Ama insanda en önemli şey insanın psikolojik ihtiyacı, insanın ölümden sonra bir şey var mı sorusunu sorar insan. Mesela insanın sorduğu bir soru da bu insan beyninin sonsuzluk arıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor, onu söyleyeyim. Sonsuzluğu bulamadığı zaman müthiş bir şekilde travma etkisi yapıyor. İnsan beyni sonsuzluk arıyor. Onun için yüklediği anlam, sonsuzluk arayışıyla ilgili nöral network'ümüz var beynimizde. Sonsuzluk arayışı sorusuna cevap aramayla ilgili nöral yapılarımız var. Yani burada mesela anlam arayışı bunun bir tanesi. Diğeri yüksek bir varlığa, yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı var. Diğer bir ihtiyaç da ölüm karşısında sonsuzluk beklentisi var. Yani ölüm var ama sonsuzluk beklentisi var. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanın beyninde buna hazır sinir ağları var. Anlam arayışına hazır, ölümden sonra sonsuzluk beklentisine hazır ve yüksek bir güce, varlığa bağlanmaya hazır olmayla ilgili sinir ağlarımız var beynimizde. Bu sinir ağları bizi hakikati aramaya itiyor. Bu sinir ağlarını doğru yönde kullanırsak rahatlıyoruz, kafamızdaki soruları gideriyoruz, varoluşumuz sebebini anlıyoruz. Büyük bir anlamın parçası olduğumuz zaman ne oluyoruz? Her mantıksal çerçeveye varoluşu oturttuğumuz için bu dünyada güvende hissediyoruz kendimizi.
1: Evet. Hocam, sonsuzluk kavramı aslında daha korkutucu değil mi? Buna inanmak daha zor olması gerekiyor aslında ama herhalde ölümden korkuyu tetikliyor bu da bir inanış. Nevzat Hocam, cevabınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: meşgul olan kulunu sever, buyuruyor. İşinle ilgili kararlar alırken ve işlerini yaparken aceleci olma. Teenniyle hareket et. Teenniyle hareket peygamberimizin güzel ahlakındandır. Sen de onu örnek al. Peygamberimiz buyuruyor. Teenni Allahu Teala'dandır. Acele de şeytandandır. Yavrucuğum, kazancını da iyi değerlendir. Bir takım gayrimeşru cazip gelirlere kapılma. Faiz ve tefecilik gibi haram yollara sapma. Faiz de alışveriş gibidir diyenlerin sahte sözlerine kanma, şeytan çakmış gibi olursun. Bil ki Allahu Teala'nın emir ve yasakları hikmetlerle doludur. Faizi yasaklamasında da elbette hikmetler vardır. Faizle beslenen neslin iflah olmadığı da ortada. Şunu da iyi bil ki tefecilik yapanlar, faizi aldırmadan yiyenler kar yaptıklarını sanırlar. Halbuki büyük yanılgı içindeler. Faiz yemekle asıl sermayelerini de yok edip tükendiğinin farkında değiller. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buyuruyor. Faiz yiyenler kıyamet günü mezarlarından ancak şeytan çarpmış kimseler gibi kalkarlar. Bu hal onların esasen faizde alışveriş gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Evladım, başkalarına karşı kendini övme, değerini düşürürsün ve Allah da seni sevmez. Ve bilesin ki doğru sözün en çirkini kendini övmektir. Allahu Teala buyuruyor. Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Peygamberimiz de buyuruyor. Muhakkak ki Allah sizin mütevazı olmanızı bana vahyetti. Hiç kimse diğerine karşı övünmesin. Evladım, alçak gönüllü ol ki Allah da seni yüceltsin. Allah katında ve insanlar arasında yüceliğe ancak tevazu merdivenleriyle çıkılır. Bu gerçeği aklından çıkarma. Peygamberimiz buyuruyor. Allah tevazu gösteren alçak gönüllüleri yüceltir. Yavrum, affedici ol. Allah şerefini artırır. Peygamberimiz buyuruyor. Sadaka malı eksiltmez.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri ümmetimin salatu selamını bana anında ulaştırır.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi.

zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

köklü mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi ellere söyleyemem.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Türkiye'ye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

zaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, göreceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben hiç bilemiyorum ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

0: söyledi. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini yenme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete. Hem de oynayıverekten. Mindik bir alamete, gede yoz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan

yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: İşte yine bir Eylül kapısındayım. Hafızamda yeryüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime. Her seher vaktinde, gün batımında benim gölgem düşer çocukların saçlarına. Bu bana yeter çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var. Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar.

0: Üsküdar.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Sen o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ben nice İstanbullular gördüm sana gelinceye kadar. Kirli paçavralara benzerdi insanlar. Dostluktan, vefadan yoksun. Bölünmüş, dağılmış, parçalanmış. Ve her biri kendi ağırlığıyla ezilmiş. Yorgun. Yüzümde dolaşan birer iğrenç böcekti gözleri. Bir tutsam yapışır kalırdı ellerime en çirkin yerleri. Evlerinde bulduğum yalnızlık, sokaklarında bulduğum upuzun bir kahırdı günler boyunca. Güneşler doğardı, görmezdim. Bir ses durmadan ölüme çağırırdı beni. Bilmezdim bu şehirde senin yaşadığını. Bilmezdim. Zindandı bütün meyhaneler. Duvarlar karaydı. Köhne bir Bizans eskisiydi İstanbul sensiz. Semt semt bir ağır yorgunluktu. Sürekli bir aldanıştı sokak sokak. Benden en uzak sevgilerde yaşadım yıllarca. O büyük yalanlarda yaşadım. Senden habersiz bir ölü gibi. Senden uzak zamanlarda yaşadım. Mabetler yıkıldı içimde. Umutlar, hayaller yıkıldı. Bir gün bütün İstanbul yıkıldı. Sokaklar kaydı ayaklarımın altında. Gün oldu, kalabalık meydanlarında inançlarım yıkıldı. Gün oldu, gözlerime çiviler çakıldı merhametsiz. Toz oldu, duman oldu. Aldığını geri vermedi yıllar. Yitirdim kendimi bu rezil şehirde. Seni buluncaya kadar. Eskiden bir lale hatırlardım. Ya da mavi bir deniz İstanbul denince. Serin rüzgarlar okşardı saçlarımı. Rıhtımlar balık kokardı. Ne zaman yumsam gözlerime bir gemi kalkardı. Vapur düdükleri durmadan öterdi. Eskiden bir İstanbul vardı bilmediğim. Bana yeterdi. Sonra kaç yıl yaralı bir hayvan gibi gezdim sokaklarında. Sonra kaç yıl bir sevgi aradım. İstanbul'u aradım. Belki de seni aradım bilmeden. Ayaklarımın dibinde denizler can

0: Şehirler parçalandı. Bir çağ öldü gözlerimin önünde. Benim en güzel çağım öldü. Bizi topraktan yarattılar. Gel gör ki bu şehirde benim toprağım da öldü. Seni aradım bu şehirde yıllarca, yana yakıla senin. Sen kimdin? Sen neredeydin kim bilir? Hep böyle sensiz miydi bu şehir? Bu şehir İstanbul muydu? Öyleyse sensiz yaşanmazdı bu şehirde. Gemiler demir almazdı. Trenler işlemezdi sen olmasaydın. Bir ömür bitip yepyeni bir ömür başlamazdı içimde. Bahar gelmezdi. Ağaçlar çiçek açmazdı seni bulmasaydım. Ve ben yoktum. İstanbul yoktu. Sen olmasaydın.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: aman aman.
1: Gel canım gel. Aman. Orayı da gel canım. Orayı böyle şey
2: duymuyoruz. Duymuyoruz.
1: Ha. Gel canım gel aman falan filan.
0: Öyle mi? Öyle mi yapalım?
1: Gel canım gel aman. Gel aman.
0: Tamam.
1: Gel canım. Gel canım, gel canım, gel aman.
0: Tamam,
1: gel
0: nice.
1: Gel aman.
2: Gel onu aman.
1: Gel aman.
0: Tamam, bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
2: benim midir? Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basamaktan, bağırsız zevkten, incidi zevkten crowd oluyor. Gel canım, gel amanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı?
1: Nane süzere.
2: Ha.
0: Ha.
2: Süz basamakta.
0: Tamam.
3: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

onların cemaline tutanlar. Merhaba gönüllerinin afakında ve enfüsünde İmam Hüseyin'i bulanlar. Merhaba Efendimizin nurunu üç torununun üzerinden kendi ruhlarına sımsıcak ışıklar, muhabbetler, cemaller, didarlar yansıtanlar. Merhaba ihanetten yana olmayanlar, sinesi Kerbela çölünde kavrulanlar. Bela gerdan sırrı sebebiyle İmam Hüseyin'e şükran duyanlar, merhaba. Merhaba ruhunu nuru anlar, ısıtanlar.

Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona, göçe, kırıla, döküle. Matemler tutarız İmam Hüseyin aşkına. Akil odur ki akla karayı seçe, zalimle mazlumu ayıra, hakla batılı fark ede. Akil odur ki kimin yanında duracağını, kimin safında el bağlayacağını bile. Akil odur ki Fatıma anamızın ciğerparelerinin acısını kendi yüreğinde duya. Akil olur ki zalime karşı mazlumun yanında ola. Açalım heybemizi, sunalım ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmetimize ne çıkarsa.

Hasan'ım ağı içti, lebi şeker ah çeker. Hüseyin attan düştü, kime şikar ah çeker. Nerede kalmış acaba, bak Zülfikar ah çeker. Ali'nin 11 oğlu yerde yatar ah çeker. Fatma ana ciğeri sızlar, sızlar ah çeker. Hüseyin attan düştü sahrayı Kerbela'ya. Cibril kurban haber ver Sultan-ı Enbiya'ya.

Medine dağlarında susamla bülbül ağlar. Dağlar inim inim sular sarhoş sel ağlar. Cümle kuşlar figanda, bak dertli bülbül ağlar. Viranede baykuşlar hu çeker, yıl yıl ağlar.

Kerbela'ya kulak ver. Sahra ağlar, çöl ağlar. Lanet olsun Yezide, Şahu Geda kul ağlar. Ey Mürteza gel yetiş, binekte düldül ağlar. Hasan'ım ağu içmiş, gözyaşları sel ağlar.

Kerbela imdat ister, göze dinler yol ağlar. Hüseyin attan düştü sahrayı Kerbela'ya. Cibril kurban haber ver, Sultan-ı Enbiya'ya.

Ya Hüseyin. Sultanım, güzel sultanım, canda canım, Fahri kainatın bağrından biten, evrenin en güzel gülü olan sultanım. Hasretin maverası, aşkın durmadan tüten ocağı, hasretindeyim. Kupkuru çöl oluşum bundan, rahmete dilenciliğim bundan, aşka esir oluşum bundan, yokluğa talebim bundan, farklı söz ve söylemlerle hep seni dile getirişim bundan.

Senden uzak kalışımdandır çilem. Sana olan tutkumdandır gönül mersiyelerim. Aşkımı anlamayanlar varsa ne çıkar? Gönlümün kanlı yaşı sensin. Diri tuttuğum aşkın közü sensin.

Ehli Beyt'in muhteşem temsilcisi, aşkın şehidi sultanım. Yine gönlümü yayık gibi sallamaktasın. Hicranın sardı tüm benliğimi. Gönlüm çığlık çığlığa adını seslenmekte. Ya Hüseyin, Can Hüseyin.

Sultanım, güzel sultanım, gönüllerin enfüsünde, en derin uykunda efendim, ufkunda Efendimiz'e açılan penceresin, gönül

Dertlerinin benzersiz hekimi olan güzel efendim, gönlüm gönlüne bağlı, ruhum ruhuna, aşkındandır bir kıymıktır dileğim, bir zerre izinde olmaktır emelim. Güzeller güzeli Fahri Kainat Efendimiz'den bir kokusun ruhlara dirilik iksiri sunan, kerem et bizi de bu gönül sırrından nasiplendir. Tüm zamanlarda ama bugünlerde, hele de bugünlerde İslam dünyası ve hatta tüm dünya senin sırrına muhtaç. Bela gerdan sırrının hürmetine sığınıyor ve onlar için de Hakk'a niyaz ediyoruz. Nur-u Muhammed'inin sevda okyanusuna bizi de götür. Eteğinden ayırma. Sırr-ı Muhammediye girme yolunu bize de işaret et. O yolu bize göster. Yüreklerimize bunun ışıklarını sun. Sultanım, güzel sultanım, ya Hüseyin, can Hüseyin.

Bilirim, sen gibi sevmedikçe sevmiş olmayız. Seni sevmedikçe o kapıdan nasip de yoktur. Seni sevebilme mecalini diliyorum. O mecal ve dinginlikle evrenlerin iftiharının aşk eşiğine çalabilirim ancak. Ya Hüseyin, Can Hüseyin.

Güzel sultanım, gönlüm şifasını sana verilen sırda arar. Nefsin tüm isyanlarını ve melanetlerini senin sevgi ve cesaret potonda eritebilirim ancak. Mürşidim Nurbaki manadan gelen himmetini ilk işareti gözyaşıdır buyurur. Gözüm de senin için yaşlı, gönlüm de senin için hicranda. Ve yine bilirim, senin için akan gözyaşı gönlün zemzemidir. O zemzemde yıkanmadıkça mana doğumu olmaz.

O zemzemde paklanmadıkça ruhum neşe bulmaz. Gönlüm ölü kalır. Çoraklıklar içinde azaptadır. Aşkınla dirilmez o zemzemde yıkanmadıkça. Gönlümüzü ilahi aşka iliştir. Raksa getir. Nefs hastalıklarından kurtulmak için o şifa hazinesinden bizlere deva sun. Sultanım, güzel sultanım, ya Hüseyin, can Hüseyin.

Sultanım, keremli sultanım, mürvet sendendir. Sen Efendimizin sahip çıkamadığımız gülüsün, şehidi Kerbela'sın, deşti Kerbela'sın, al kanlara boyanansın, yâre fedasın, bela gerdansın.

Fahri Kainat Efendimiz'e ulaşmak isteyen gönüllerin mutlak sırrısın. Seni zerre zerre, nokta nokta hissetmeden gönlümüze nasıl aşkın odu düşer? Yürekte semamız nasıl gerçekleşir? Sultanım, çıkmazlara düşmüş ruhumun şifası olan güzel sultanım. Efendimiz'e giden mana sırrının potasında nur ol bize, ışık ol bize, aydınlat bizi. Sultanım, güzel sultanım, ya Hüseyin, can Hüseyin, candasın ey Hüseyin.

Deşti Kerbela, İmam Hüseyin Efendimiz'e selam olsun. Yanında kanatlanmış olan 71 yaranına selam olsun. İstanbul'da bizlere emaneti olan iki nazenin annemize, çifte sultanlarımıza selam olsun. Değerli dostlar, bugün 25 Haziran 2026 Perşembe gününden Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan insanı anlamaya bir adım daha mottosuyla eğitim veren Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi'nden cümlenize selamlar, muhabbettir. Eğer insanlık insanlığını anlayacaksa, insanlık insanlığına dönecekse, insanlık gerçekten insanlığını arıyorsa, bir şahsiyet, bir kişilik, bir onur oluşturacaksa, bu elbette hanedan-ı Ehlibeyt-i Mustafa'yı anlamaktan, Fahri Kainat Efendimiz'i anlamaktan, İmam-ı Ali Efendimiz'i anlamaktan, Fatıma anamızı anlamaktan, Haseneyn efendilerimizi anlamaktan geçer. İnsanı anlamaya bir adım daha atacaksak, kendimizi anlamaya, kendimizi kavramaya, kendimizi bulmaya, kendimizle kucaklaşmaya, kendimizi kendimizden doğurmaya gerçekten niyetimiz varsa,

bunun yolu, ilmin şehri benim, Ali onun kapısıdır Efendimizin buyurması gibi, İmam Ali'den, Ehl-i Beyt'ten geçer. Elbette bunları yapabilmek için içimizdeki zulüm putlarını yıkmamız lazım. Adaletsizlik putlarını yıkmamız lazım. Rekabetçilik putlarını yıkmamız lazım. Adaletle

demektir. İman ışığına sahip çıkmamız demektir. Siracen Münira olan Efendimiz'e sahip çıkmamız demektir. Ona sahip çıkabildiğimiz zaman kendi gönlümüzdeki, kendi kalbimizdeki Kerbela'ya mani olmuş olacağız. Yezid'den yana tavır alacağız, Muaviye'den yana tavır alacağız, zalimden yana tavır alacağız, zulümden yana tavır alacağız, eşkıyadan yana tavır alacağız, iman kaçkınlarından yana tavır alacağız ve bunları bizlere yanlış anlatan bütün ilim münafıklarına karşı tavır alacağız ve gönlümüzü, ruhumuzu, aklımızı, yönelimimizi, hissiyatımızı, istikametimizi, şahsiyetimizi, duruşumuzu, kıyamımızı İmam Hüseyin'den yana, Hazreti Hüseyin'den yana koyacağız. Bugün gönlümüzdeki Kerbela konusunu incelerken, onun üzerinde düşünürken Hazreti Hüseyin Efendimizin mana sırrını, gönüllerdeki raks sırrını anlamaya çalışırken elbette üzerinde düşüneceğimiz çokça mesele var. İşin retorik kısmıyla geçiştirmememiz gerekir. Deşti Kerbela Hüseyin Efendimizin manasını, hakikatini, duruşunu, neyi temsil ettiğini, neyin mücadelesini verdiğini, haktan yana nasıl bir kıyam gösterdiğini, kendisine inanıp çağıranlara karşı onlara vefa göstererek gelmesini, canından olacağını hissediyor olmasına rağmen, yoldan döndürmek isteyenler olmasına rağmen yine de imamlığını göstererek, evladı Resul oluşunu göstererek, çıktığı yoldan geri dönmeyerek, adalet bayrağını dalgalandırarak, hakkaniyet bayrağını yükselterek ve her daim adaletin yanında, hakkın yanında, haktan yana olduğunu göstererek bizlere çok önemli bir misal, numune-i misal olan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlamamız bizim misyon adamı olmamızı getirecektir. Yezid'in taraftarları pozisyon insanlıydılar. İnanıyorlardı ya da inandıklarını zannediyorlardı ya da inanıyor gibi hissediyorlardı. İnanıyormuş gibi davranıyorlardı. Ama ne zaman menfaat söz konusu olsa, ne zaman bir makam, mevki söz konusu olsa, ne zaman bir dünyalık söz konusu olsa hemen o pozisyonlara göre kendilerini organize ediyorlar. Bir misyon sahibi olmadıklarını gösteriyorlardı. Eğer Kerbela'yı bugün anlamak istiyorsan, bugün çözümlemek istiyorsan, kendi içindeki, ruhundaki Kerbela'yı çözmek istiyorsan, hakikat adamı olmaya mecbursun. Misyon adamı olmaya mecbursun. Pozisyonlar seni değiştirmemeli. Pozisyonlar senin misyonunu etkilememeli. Senin hakikat bayraktarlığına mani olmamalı. Senin adalet yolunda, mazlumun yanında olma konusunda gönlünü, ruhunu, emeğini, gayretini onlardan yana koyma konusunda seni kararlı hale getirmeli. Deşt Farsça'da çöl demek. Anadolu irfaniyetinde Kerbela çölü demek anlamına gelen Deşt-i Kerbela Hüseyin Efendimiz diye anılır. Eğer biz de ruhumuzu Kerbela çölüne, Deşt-i Kerbela'ya çevirmek istemiyorsak hakikattan yana pozisyon almamız lazım. Maddeden yana pozisyon almamamız gerekir. İşte bu da bizim misyonumuzu, duruşumuzu, istikametimizi, müminliğimizi gösterir. Madem iman yönünde ikrarımızı verdik, madem hakikat yolunda ikrar yoluna çıktık, madem imanımızı ikrar ile dile getirdik, hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın yanında olmaklığımızdan başka bir çare, başka bir yöntem, başka bir kurtuluş var mı? O güne götürerek meselenin siyahi izahlarına girmek bambaşka bir mesele ve bizim işimiz değil.
Ama şunu bilmemiz gerekiyor.

gerekiyor ki Hazreti Hüseyin evladı Resul'dür, evladı Ali'dir, Fatıma kuzusudur, şehitler serdarıdır, zulme kıyamın adıdır, adaletin elmas kılıncıdır. Deşli Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz direnmenin sembolü, direnmenin lideridir. Doğrular için can vermenin cehdidir, gayretidir, cihatıdır, azmidir, azametidir. Hazreti Hüseyin Efendimiz hepimiz için kıyam etmenin, doğruları sabitlemenin, doğrulardan yana olmanın, adaletten yana olmanın, zalime karşı baş kaldırmanın, zulmü kabul etmemenin ve bunu gidermek için yapılması gereken her ne varsa yapabilme iradesinin adıdır Hüseyin'den yana olmak. İşte bu sebeple İmam Hüseyin kıyam etmenin, kıyamda durmanın adıdır ve bizim öğretmenimizdir. Hazreti Hüseyin Efendimiz dik durmanın muallimidir. Cennet gençlerinin efendisi, gönüllerimizin sultanıdır. Bunu böyle koyduktan sonra, bunu böyle kabul ettikten sonra, buna böyle inandıktan sonra, bunu böyle arz ettikten sonra kendimize, gönlümüze, ruhumuza ikrarımızı böyle verdikten sonra bu ikrardan dönülmez, dönülmemeli. Evrenlerin en büyük ihanet vesikası olan Kerbela'nın mücrimlerinin, Kerbela'nın günahkarlarının, Kerbela'nın zalimlerinin, Kerbela'nın vefa bilmeyenlerinin, Kerbela'nın peygamberine karşı duranlarının, Kerbela'nın Fatıma'ya karşı duranlarının, Kerbela'nın evrad-ı Resul'e karşı duranlarının ihanet vesikasıdır. Biz gönlümüzü ihanetten yana değil, sadakatten yana, ihanetten yana değil, vefadan yana, ihanetten yana değil, imandan yana, İkrardan yana koymamız gerekir. Evrenlerin en büyük ihaneti işte bugün de Kerbela gününde yaşanmıştı. O gün ve halen bugün bu Kerbela gününde iman dolu olan kalplere şivan düşmektedir. Bu düşen civandan çıkmak için civan olmak gerekir. İmanın civanı olmak gerekir. İkrarın civanı olmak gerekir. Fahri Kainat Efendimizin, nübüvvetin, Hatemün Nebiyyin, Fahri Kainat Efendimizin, Resul-i Zişan Efendimizin civanı olmamız gerekir. Evrenlerin en büyük civanının bugüne yansımaması, kalbimize yansımaması, ruhumuzu esir almaması, zulümden yana bizi güdülememesi için işte imanın civanı, Fahri Kainat Efendimizin civanı, Hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın, Hamse-i Ali Aba'nın civanı olmaklığımız gerekir. Cümlemize, cümlemize, cümlemize nasip olsun. İman dolu şu kalbimize adaletten yana olmayarak, zulümden yana tavır koyarak, fısarak, eziklenerek, korkarak, tereddütlere düşerek, vesveseleri büyüterek kalbimize, bugün kalbimize, yaşadığımız şu demde, şu zamanlarda kalbimizde şivanın düşmemesi için bizler ikrarımızın, vermiş olduğumuz ikrarımızın civanı, yiğidi, merdi olmamız gerekir. Merdi meydan Hazreti Ali Efendimizin, merdi meydan İmam Ali Efendimizin yolundan, izinden, tozundan, didarından gitmek gerekir. Niyetimiz bu olmalı,
ki nasibimiz de bu olsun. Meydan mertler ister. Meydan kaçanların yeri değildir. Meydan korkanların yeri değildir. Meydan ürkeklerin yeri değildir. Meydan yarı iman edenlerin yeri değildir. Meydan biraz öyle biraz böyle davrananların yeri değildir. Meydan pozisyon insanların yeri değildir. Meydan duruma göre, ortama göre, kişilere göre, gelecek menfaatlere göre pozisyon değiştirenlerin yeri değildir. Meydan civanların yeridir. Merdan civan mertlerin yeridir. Meydan meydanı bilenlerin yeridir. Merdan meydan, merdi meydan olmayı bilenlerin, imanla yürüyenlerin, vahiyle aydınlananların, Fahri Kainat Efendimiz'e verdiği ikrarın peşinde gidenlerin, onun hanesini evlatlarını korumaya ahdetmiş, onları kendi gönlünde, ruhunda yaşatmaya ahdetmiş olanların yeridir. Meydan, merdi meydanların yeridir. Korkakların değil.

Değerli Üsküdar FM, Üsküdar Radyo dinleyicileri, bugün Kerbela günündeyiz. Evladı Resul'ün, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da acımasızca şehit edildiği bir gündeyiz. Ve biz bugünün matemini, bugünün hüznünü, bugünün kederini ve bizi Evladı Resul üzerinden Fahri Kainat Efendimiz'e bağlayan bu önemli günü anlamaya, çözmeye, çözümlemeye çalışıyoruz. Siyasal analizlere girmeden, onlar öyleydi, bunlar böyleydi gibi durumlara girmeden, kendi gönlümüzde, kendi ruhumuzdaki Muharrem'i anlamaya, Mah-ı Muharrem'i anlamaya, Matem-i Muharrem'i anlamaya, Deşti Kerbela'yı anlamaya, Kerbela çölünü anlamaya, kendi gönlümüzde, kendi gönlümüzdeki mazlumu, zalime ezdirmemeye gayret etmenin yollarını, yöntemlerini aramaya, anlamaya çalışıyoruz. Elbette Kerbela, insanlık tarihi açısından korkunç bir kırılmanın adıdır. Has ile Ham'ın ayrıldığı, öz ile Hışır'ın ayrıldığı, zalimle mazlumun ayrıldığı, gerçekle, hakikatle yalanın, yalancının ayrıldığı bir gündür. Elmasla kömürün bir olmayacağını bizler biliyoruz. O sebeple bilişsel çarpıtmalarla bugünü yüreğimizde anlamak, ruhumuzda hissetmek, hanedanı Ehl-i Beyt'in hanesine gönlümüzü koymak, Fahri Kainat Efendimizin evlatlarından yana ruhumuzu beslemek yerine başkaca şeylere tevessül etmeye

hayatımızın oluşmasıdır. O sebeple Kerbela ta o zamanlar, yani 680 yılında meydana gelmiş bir olay olarak görmekten imtina edilmesi gerekir. Kerbela bugündür. Kerbela şimdidir. Kerbela her andır. Kalbinde var oluştur. İman mı var oluyor, ikrar mı var oluyor, yoksa nifak mı var oluyor, şirk mi var oluyor? Bunun mücadelesidir. Burada hangi taraftan yana olduğumuzun, hangi yönde mücadele ettiğimizin, gönlümüzü, kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, emeğimizi hangi yöne koyduğumuzdur. Dolayısıyla Kerbela, evet, tarihte çok önemli bir kırılma noktasıydı. Vicdanın kırılma noktasıydı. İnsanlığın kırılma noktasıydı. Vefanın kırılma noktasıydı. Ama bugün de aynı şeydir. Efendim, bugünü anlamak için müthiş bir dikkat gerekir. Siyasal anlayışlardan, mezhebi anlayışlardan, tarafkir tutumlardan ve yaşanan durumu hafifletici hafifliklerden uzak durmak gerekir. Matemi anlamak, Muharrem'i anlamak, hususiyle Kerbela'yı anlamak için muhakkak bir yüce dikkate, sürdürülebilir bir dikkate ihtiyacımız var ve bunu asla ve asla vahiden beslediğimiz bu dikkati asla ve asla kaybetmememiz gerekmektedir. Evet, Hazreti Hüseyin'den yana olmak, evladı Resul'den yana olmak, Fatıma kuzularından yana olmak, adaletten yana olmak, mazlumdan yana olmak, ezilmişlerden, sürülmüşlerden, şehit edilmişlerden, vefasızlık gösterilmişlerden yana olmak için kalbimizin, aklımızın müthiş bir dikkate ve rikkate ihtiyacı var. Aklımızın uyanıklığına, zihnimizin berraklığına dikkat diyoruz. Kalbimizin iman uyanıklığına, ikrar uyanıklığına, istikamet uyanıklığına, diri olma uyanıklığına da dikkat diyoruz. Efendim, dikkat ve rikkat olduğunda bu rehavete izin vermeyecek. Yanlış anlatımlarımızın kulağımıza değdiği anda yere düşmesine sebep olacak. Kalbimize, ruhumuza ulaşmasına mani olacak. Çünkü bu rehavet bize iyi gelmeyecek. Bu rehavete izin vermeyecek matem anlayışı, bugünü kavrama, inceliği. Kerbela matemi tembelliğe müsaade etmez. Konforu hoş görmez. Aşure, evet, tam olarak anlaşılmıyor. 10 gün dikkatli hüzün matemin yerine net olmaya, doğru anlatımlar yapmaya çalışmak lazım. Tarihte tevafuk eden olaylar var. Hocalar bize anlatıyorlar. Hutbelerde söylüyorlar. Vaazlarda dile getiriyorlar. Dergahlarda ifade ediyorlar. Ama en sonunda yaşanan, Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili olan kısmı atlayarak o tevafukları da tam olarak anlayabileceğimiz düşüncesinde değilim. Evet, ruhumuzun kıyamına ihtiyacımız var. Aklımızın kıyamına ihtiyacımız var. Sadece namazda kıyamda durmakla, bununla yetinmekle olmadığını fark etmemize, bunu idrak etmemize ihtiyaç var. Bir direnişe, bir ruhi direnişe, bir kutsal direnişe, bir fikri direnişe, bir fikri başkaldırıya ihtiyacımız var. Bu direniş elbette nefsimizedir, elbette şeytanadır, elbette vahiy karşıtlarınadır, elbette bize ilahi mesajları kendilerine göre anlatanlara karşı ilmin dikkatine varmak, irfanın genişliğine varmak, kalbimizi haktan yana, hakikatten yana tutmaktır. Evrensel adaletin

evrensel adaletin gölgesi altına girmektir. Kesinlikle bir kıyamdır, direniştir. Hakikatin sesiyle haykırmak demektir Kerbela'yı anlamak. Menkıbe seviyesine çekilmemesi gerekir. Bu bir zalime karşı kıyamdır. Kendi nefs zalimimize karşı, şeytan zalimimize karşı, yanlış anlatım zalimimize karşı, din adamı görünen ama dinden bir haber ya da din düşmanı ya da din kaçkını kişilere karşı bir kıyamdır. Ruhun dirilişidir, kalbin hayat bulmasıdır, aklın ziyalanmasıdır ve Kur'an'ın davetiyle akletmez misiniz ayetinin hükmüne girerek onun gereğini yerine getirmek ve akletmekle olur. Muharrem'i anlamak, Matem'i anlamak, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlamak. Adil miyiz? Cesur muyuz? Doğru yerde miyiz? Net miyiz? Kararlı mıyız? Ve gönlümüzü, ruhumuzu, lisanımızı, düşüncelerimizi kimden yana koyuyoruz? Hazreti Hüseyin'den yana mıyız? Yezid'den yana mıyız? Kerbela'yı anlamamak, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlamamak çok büyük bir vicdan kaybıdır. Vicdan kaybına sebeptir. Bu anlaşılmalıdır. Bunun üzerinde düşünülmelidir. Bu mesele ciddiden ciddiye tetkik edilmelidir. Öylesine düşünerek geçilemez. Kulak dolgunluğuyla geçilemez. Bir iki gözyaşıyla geçilemez. Vicdan kaybı meselesini Kerbela'yı anlamadığımızda, evladı Resulü anlamadığımızda bunun büyük bir vicdan kaybı olduğunu anlamamız gerekir. Vicdan kaybıyla beraber bunun bir haysiyet kaybı demektir. Evladı Resul'den yana tavrını koymayan, evladı Resul'den yana ruhunu diriltmeyen, evladı Resul'den yana aklını çalıştırmayan, evladı Resul'den yana kalbini hay sırrıyla mana diriliğine, mana haşrine götürmeyen elbette adil olamaz. Vicdanın kaybıdır. Bu aynı zamanda haysiyetin, şahsiyetli olmanın, insanlık duruşunun, adalet duruşunun, Hazreti Hüseyin kıyamının kaybolusu anlamına gelir kendi özel dünyamızda, hususi dünyamızda. O bakımdan insan olarak insanlığımızı kaybetmek istemiyorsak, şahsiyetimizi kaybetmek istemiyorsak, imanımızı zedelemek, ikrarımızdan dönmek istemiyorsak, bugün, tam da bugün, evrenlere şivan düşen bugün de bir kere daha gelip bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Eğer bunun üzerinde düşündüğümüzde, vicdan kaybını telafi ettiğimizde, haysiyetimizi yeniden ayağa kaldırdığımızda, insanlığımızı yeniden dirilttiğimizde, kendilik bilincine yeniden ulaştığımızda mıymıntılıklarımız gidecek, hem öyle hem böyle gibi tutarsız terazilerimizin yanlış tartmaları son bulacak. Tarafsızlığın aslında bir şahsiyet sorunu olduğunu, bir onur sorunu olduğunu, bir iman sorunu olduğunu, bir ikrar sorunu olduğunu anlayacağız. O bakımdan Kerbela'yı anlayan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlayan, onun bela gerdan sırrını anlayan, onun yolundan, izinden, tozundan, didarından gidenler vicdan kaybı yaşamayacaklar. Haluk Nurbaki Hazretleri'nin evrenlerin en büyük vefasızlığı olarak tarif ettiği Kerbela meselesinde o vefasızlardan yana olmamak, o zalimlerden yana olmamak, Yezid'den yana olmamak, Muaviye'den yana olmamak, Hüseyin'den yana olmak, evladı Resul'den yana olmak, kalbimizi onlardan yana koymak bizim öte tarafta şahsiyeti duruşumuzun, vicdanımızı kaybetme işimizin, kendilik bilincine erişimizin, imanımızın güvende oluşunun, ikrarımızın bozulmadığının işareti, kanıtı olacak. Evet, vicdanımızı kaybetmediğimizde, Kerbela'da gönlümüzü doğru tarafa koyduğumuzda, siyasi yorumlardan, yaklaşımlardan uzak tutarak, bir mümin olarak, bir Fahri Kainat Efendimiz bağlısı olarak, hakikate yürüyen bir insan olarak bugün kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı evladı

Resul'den yana, İmam-ı Hüseyin'den yana koyduğumuzda, Deşt-i Kerbela'dan yana koyduğumuzda, Hüseyin'im Kerbela'dan yana koyduğumuzda, işte o zaman mıymıntılıklarımız gidecek, ruhumuzun mıymıntılığı gidecek, biraz öyle biraz böyle davranışlarımız gidecek, kararlılığımız gidecek, pozisyon adamı olmaktan kurtulup misyon adamı olmaya, adam gibi adam olmaya, Adem gibi Adem olmaya, Peygamber Efendimiz'e yakışır bir ümmet olmaya hak kazanma imkanımız olacak. Mücadele azimdir, imandır, ikrardır, yenilemektir. Şu günü, şu Kerbela gününü, şu matem gününü sevgili dostlar, yenilenmek için, dirilmek için, hay olmak için, ikrar tazelemek için, iman tazelemek için yeniden bir kere daha Efendimizin yoluna, Ehl-i Beyt efendilerimizin yoluna, kemerbestlerin yoluna, 12 imamların yoluna bir kere daha girmenin ahdini, cehdini göstermemiz gerekiyor. İşte o zaman Kerbela gününde Hüseyin attan düştü denmişti. Hüseyin attan düştü, değil mi? Sahra-i Kerbela'ya. Cibril kurban yetiş, haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Bugün de bizim ruhlarımız o Kerbela çölünde düşmesin. Hüseyin'den yana diri olsun. Evladı Resul'den yana diri olsun. İmandan yana diri olsun. Kur'an'dan yana, vahiden yana diri olsun. Hazreti Hüseyin Efendimizin gönüllerde sema sırrını anlayarak, onunla raks ederek inşallah, bela gerdan sırrını kavrayarak, onun bize gönderdiği yolu ve yöntemi anlayarak, onun ele sırrındaki hakikatine aşina olarak yol yürümek inşallah nasip olsun. Yüceler yücesi Hazreti Hüseyin Efendimizin evladı, Fatıma anamızın evladı, Hüseyin Efendimizin bu Kerbela gününde gönlümüzü ondan yana koymaklığımız nasip olsun diyerek bugünkü programımıza da son verelim. Cenab-ı Allah gönlünü Ehl-i Beyt'te diri tutan, dolayısıyla Fahri Kainat Efendimizle diri tutan, dolayısıyla bil mecburiye vahiyle diri tutanlardan okumaklığımız nasip olsun. Günlük anlatımlar yerine bir vicdan muhasebesinin söz konusu olduğu bir gün olsun. Gönlümüzü Deşt-i Kerbela, Hüseyin-i Kerbela Efendimizin gönlünden yana, yolundan yana, istikrarından yana, istikametinden yana koyanlardan olmaklığımız nasip olsun. Misyon adamı olmaklığımız, pozisyon adamı olmaktan çıkmaklığımız, münafıklıktan çıkmaklığımız, şirk oklarını, kalbimize saplanan şirk oklarını kırarak, yeniden tevhide gelerek, yeniden iman ederek, yeniden ikrar ederek ve bunu Kerbela'da Hüseyin Efendimizin yaptığı gibi zulme kıyam ederek, nefsimizin zulmüne, şeytanın zulmüne, şeytan insan kılığına girmiş olan şeytanların zulümlerine karşı, kalbimizi istila, ruhumuzu istila etmelerine karşı şanlı bir direnişin, muhteşem, vicdanlı, haysiyetli bir başkaldırışın günü olsun. Bugün kendimizi tanıdığımız, kendimizle tanıştığımız, kendimizi bulduğumuz, kendimizle buluştuğumuz, kendimizle kucaklaştığımız ve Ehl-i Beyt'le bir ve birlikte olduğumuz bir gün olsun inşallah. Hepinize selam olsun. Hüseyin Efendimiz'e rahmet olsun. Ona kıyanlara nalet.

0: Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
1: Radyo Üsküdar.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

mutlu muydum bilmiyorum. Hüzünlü bir sonbahar gününde. Parlıyordu gözlerim. Masumca gülen gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum. Aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim. Alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum. Farkında değildim yanında.

bedenim, yanımdayken yokluğunun koynunda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste kaçan uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum, sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım, üst üste kaçan uykularımda.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ağlı şehir, seni hatırladıkça ciğerim sızlar, içim burkulu, içim burkulu, içim burkulu.

0: Radyo Çay. Üsküdar.
1: Sen kumsa, dalga sesleri sen. Ey gökyüzü ve rüzgar, sizler de şahidim olun. Ve sen ey gece, sen de şahidim ol. Sensiz geçirdiğim bütün geceler şahidim olsun. Elif.
2: Ellerini tutan ellerim şahidim olsun. Ve seni seven kalbim şahidim olsun.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın, al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen

kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen feer.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve...
1: Radyo Üsküdar.

0: Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utançtan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Sulh için el açtık köhne salibe. Ağlar mezarında nice sahabe. Garip halimize hıçkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun, çağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir. Filistin'de goncaların kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu ağla Müslüman.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yaşlandım, güneşim batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık, hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerim, oysa dünyalara sığmazdı umutlarım. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünüm ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazın beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi. Günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz. Şimdi sensiz.

nasıl yok olurmuş bir anda insan. Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kim? Şimdi düşünürüm senden ne kaldı? Gönlümde hatıran kara hal kim? Beni boya başa yetirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykum şirin olsun diyerdim bana. Uykum şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir. Kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdin bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem, kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne? Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün 7 gün oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım, o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana.

Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diyerek o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerek. Bir vakit annem beni çok isteyerdi. Şimdi ben annemi çok isteyirim. Ben annemi çok isteyirim.